0: Biletler lütfen.
1: Ha yok.
2: Bilet yok.
1: Cebinizde.
2: Daha neler?
0: Taş sahibini bulmuş demek.
1: İki kişilik mi?
2: Herhalde öyledir.
1: Ben de geleyim.
2: Hayır. Buyurun.
0: Buyurun.
2: Sağ ol.

0: Ay bu ne çok güzel. İşte burası karanlık kilise. Işık az girsin diye özellikle böyle yapılmış. Bu freskler solmasın diye.
1: Özellikle İsa'nın hayatını resmeden figürler çok iyi korunmuş. Çünkü karanlık bazen korur.
2: Aa şok. Mesleğime emin olacaksınız herhalde.
0: Sen nereden biliyorsun be bunları?
1: Tarih okumak hoşuma gidiyor.
0: Allah Allah. Hı.
2: O zaman durağın bu anahtar size. Bu da size.
0: Biz ne yapacağız şimdi bunları?
3: Hakikaten bu nedir ya? Artık yani bu saçmalık da bir yere kadar. Ya demeyeyim diyorum ama yok anahtarlar, yok karanlık, yok taş bilmem ne artık. Burama kadar geldi.
0: Biraz fazla oyun oynamışız gibi geliyor, evet.
2: Ya öyle mi?
3: Evet.
2: Böyle oyunu daha yeni başlamıştık ama.
3: Ha bir de.
2: Selim Bey benden daha fazlasını biliyorsunuz zaten.
0: Hayır.
3: Ben öyle bir şey demedim.
2: Yok yok, bir dakika. Dura Hanım, siz zaten çok sıkıldınız bu işten.
0: Hayır,
2: değil
0: olur
2: mi? Tamam. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Ben istifa ediyorum.
0: Sakın! Biz nasıl balayı yaparız?
2: Anahtarlar size doğru yolu gösterir.
3: Allah Allah. Ya ben niye yolumu bununla bulmak
0: zorundayım? Sen niye kadını küstürüyorsun?
3: Ben bir şey demedim ki. Ama kusura bakma da hak etti yani sürekli dibimizde.
0: Tamam bağırma kilise.
3: Tamam özür dilerim.
4: Sadi ya metiye yi. Me papa, me mami atıtı me. Minin fiyade yuanı niye me. Minye nisa. Mi kunu. Beye mesada. Sa. You are not a D-list. This will never happen to me. Oh, they come to me for premarital counseling, and I say, oh, you ever board a plane? You do. Oh, pay attention to the safety features the crew member in front of you is about to demonstrate. In the event of, Kambrafo? Failure, oxygen failure in the cabin. You'll all die. We need oxygen to survive both on earth and in the air. And these white people, whoever made the plane has made provision. In event of cabin air failure, oxygen failure, oxygen masks will fall automatically. Wankase ebeba. Na yasane mkudasifu onubibu. Say, hey, nekwabasa ae. Na obroni ama provisions in event of sekobase yedubra no be suna oxygen ema. We've made these provisions so you can relax. Kambrofo, relax. But you don't make provision. They come to you for premarital counseling and say, oh, in event of husband and wife living for 7 years and no child, what would you do? No. This will never happen to me. No. I don't want to think of that. Hey! Think of it. And the man shocks on nobody. In event of. Yay. Nyamema yen shock absorbers. Amen. So am I in shock absorbers? What if you have a special child? Opening out a whole virgin. I've never known a man in a. He's also a virgin. We haven't messed ourselves up, and God can't be that wicked to us. Hey. Why am I country of sir? Why won't God be a woman? Well, we mean say only an hour for no me about Sabasa. Catch you only and say, Believe here to miss it. Now, when you see your kuma, a ben menu. Catch you on a ben menu. But if you're properly educated, if you're properly informed, of course, the initial shock, you are a human being, the initial shock will happen. But you can survive, you can resist it. No, I don't want to hear. I don't want to know. Openi, make provision for it, my dear people. And I can say, hey, nasa, mesro, manusis mina, mesrenya, me, masa. If your husband should die young, hey, there be. I can't imagine myself a widow. No, I'm not prepared for that yet. Opinion can say na kwa yoho. Oh, so I'm not a prophet of doom, but I'm only telling you what can happen. From the wedding ceremony, we're driving back home. Accident, the man died. A woman has written a book, at least married. At least I was married. Anya she no the other chicken and say my worry me couldn't have. What is it? Yeah, sister, if you shock absorbers. Can't you say you need shock absorbers? You need powerful shock absorbers. Shock absorbers and say. Obrini ayaka or the British said, can't see. Tyson and Chan Honmoa CSA.